Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganinglar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglishi. Bugun 2026 yili 1 iyul chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglishimizda har kuni Anqara vaqti 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3a, Turksat 4 asbuni hamaladiring va radiomizning internet sahifalari www.trtuygur.com, www.trtuygurcha.com va yoki www.trt-net-tr-uygur adreslarida bevosita ongli olasizlar. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6'ya geçen, Ürümç vakti etigen 8'den 9'a geçip olan aralıkta kıskı dolgun 9465 kilogritsa suni hamra ve internet arkalık anıqalı buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Gazze, açlık, işidiki gayret, irade ve insaniyet, radyomuz üçün teyarlanan məxsus programı ve müzik atamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizler bilen bir gibi olmasın.

ile Dünya Bankası'nın vasıtçılığında imzalanan şartname hakkındaki halkaralık yığında bu sözlerini kıldı. Türkiye İstihbarat İdaresi'nin başlığı İbrahim Kalın, Ankara'da Mısır İstihbarat İdaresi'nin başlığı Hasan Reşat bilen görüştü. Bir katarlık menbelerinden haberi karaganda, görüşüşte iki taraf Sıralya'nın uruş toktatışı hılap kılmışları künsürü köpü batkan bir payıttı. Gazze uruş toktatış gelişiminin ikinci baskışını müzakir kılgan. İki taraf İsrailiyenin uruş toktatışka yerimi köp hılap erkeklerinin aldığını ilişki için özara maslaşış ve hemkarlıkını küşeytiş fikir birlikleri gelgen.

0: Kuz beyanlar. Bu periyat saatlerce devamlaştı ve 335 bay ok bilen cimek duraldı. Balının ismi Hind Racab idi. O ailesi bilen Gazze şehrinden Tel El Hava mehlisi de yaşaydı. Tehemde de yesliğine pütürgen idi. Okş pütürüş kimini kigen idi. Onu aldı da nurgun okş pütürüş mürasımları kütüp durattı. Yesli pütürüş sürüte geçişken de gözleri parkarap durattı. Kuşal idi. Kelgüsüge dair belkim her bir minutta özgürüp durduğun arzuları bari idi. Biz küçük vaktimizde her kesipke kızıkıp, çoğun bolğanda men aşındak bolimen deydiğen çağlarımız boluduğu. Yani şu çağlar, niyetinin en güzel çağları idi. Belkim o dünyanı hemme adam üçün cennettek cayığa aylandırmayan dep oylağan buluş mümkün. Belkim ata anisi bilen korkmay yaşaydıgan bir öyünü arzu kılgan. Kim biliyordu? Kayıt kayıta yurt edilen koğulap çıkarılgan bir milletten perzenti üstü de kandak arzularını kılgalıkını emdi herkes bilenmeyemiz. İsrailiyanın tarqaqlaşış agaqlandırışı denken, Hint ailesi bilen Tel El Havadın ayrılıvatkanda, ular olturgan avtomobil İsrailiya tankılarına oku tutuşuğa uçardı. Ailenin altı əzası şu yarılar cenedin ayrıldı. Hint yaralanğan ve korkan halette terik kaldı. Koluda bir telefon var idi. O peresine Kızıl Hilal Ay Cemiyeti hadımları bilen sözü atlattı. Keç boldu. İntan korku batı ben. Kutkuz binanlar. Оны құтқызушқа келген машинымы Исрайли армиясы тәрбедің оқы тұтылды. Машиндегі ікеті бі қадым Юсеф Зайно вә Әхмет әл Мәтхон женедің айралды. 12 күнден кен, енетінің жансыз жәсіде нәверет санысы Ләйен вә башқа тұққалар білен бірлікті деп әлді. О, күнақсыз аваз мәңгілікке жемекті. Енді кәтті. Әмі оның авазы дүнияда қалды. О, аваз әр ерді вә барғанчы күчей батуды. Мені құтқыз бейланлар. Andin yeni bir periyat anlandı. Men aç. Kasem kılmen ki men aç. Bu sözlerini etkan Abdullah Ebu Zerqa'ydı. Yüreklerini ezgen bu periyat goya şamalga yakışıp yolukkan her bir kişinin kulukluğa pıçırlavatadı. Abdullah aç. Kuyaş çıktı. Her bir nur şolesi bu haberden dünyaya yetkizdi. Kuşlar şahtın şakı uçup her bir derehke, her bir gülge haber verdi. Haber programları ilan kılendi. İctimai taratkuları titredi. Abdullah aç. Küçük Abdullah Türkiye'ye girip kılendi. Ama kutkuzup kalıqıl bolmadı. O cennetke uçup getdi. Lekin onun periyadı yoğan bir tağda yanıla dünyanın mürüsü tutordu. Qasem kılmen ki men aç. Yani bir rahmet var. Dünyanı mengülük qarzlar kılıp koyan bir rahmet. 28. mayeti geniydi. Gazze'nin hargın tuprakları da küçük bir bala yolga çıktı. Putu da ayığı yok idi. Üstüdeki kimleri oruq bedeniden çüp ketkudak derecede eslap duradı. Ama onun iradesi qat'i idi. Ümit bile menvatadı. İsmi Amir idi. O aran 8 yaşlı idi. Təxminən 12 kilometr yolunu yalan ayaq və yalqızmandı. Məqsidi insanpərvərlik yardımı tarqıtış mərkəzə yetib beriş idi. Bəlkim azıraq görüç, bəlkim bir neçə yetişilən yeməklik tapalaydı qalıqı işin etdi. İnsanpərvərlik yardımı tarqıtış mərkəzdə əskərlər var idi. Simtorlar var idi. Ciddiçilik var idi. Amma Amir amma arasından seyrilib çıxdı. Yardım bekitində vəzifə ötəvatqan Amerikalıq bixətərli xadimi Antoninin yinəqi gəldi. Azraq yeməklik aldı və qolini uzatdı. Antoni onu texəmə köp yeməklik soraydı deyə oylağan idi, amma o xatalaşdı. Amir onun qolini tutdu, söydü və açlıqdan qurub getgən qalpuqları bilən rəhmət etdi. Antoninin gözləri yaşqı toldu. Qolini Amirinin mürsüge qoydu. İkisi köz-közü gəldi. O, sən bir adam, dünya seni qədirləydi, dedi. Amirinin qolidiki yırtıq gürüş qalçısıda azraq purçaqdan başqa heç nəmi yox idi, amma o rəhmət etdi. Həmə Adəm Çənson dəb İngilizcə rəhmətsiz gəldiydi. Andən aslağını arqısıq burulub, Adəmlər arsıq sınıb gətdi. Amma o azıqını görüşünü öyəyilib baralmadı. Sıraliyə əskərləri atqan ok onun aciz bədənini teşib etdi. O günə bir bala. Bir nəçə parça nan uvaqları üçün 12 kilometr piyadı mağdı. Bir eğiz rəhmət etiş üçün vəcinədən ayrıldı. İsmi Amir idi. Qəlbi intayın çoğ idi. Qorsuq aç. Yalan ayaq bolsa məkalpuklardan rəhmət tökülgən bir balı idi. Amir özgə bir tişləm nanımı köp görgən bu dünyadın aç halı gətdi. Amma arqısı da insaniyyətinin mirasını qaldırıb gətdi. Bu dünya məvcud bulub turğança Amirinin rəhməti aldı da kiçik qalıdı. Möhtərəm anlıqçılar. Xəzətdiki qeyrət, iradə və insaniyyət nəmullarını kin kəpdə anlıq üçün davamlaşdırmız. Bizgə qulaq bərgəlikinlər üçün rəhmət. Aman bulğaycılar.
1: Gazze, açlık içindeki gayret, katli irade ve insaniyet.

kiyinerek öğlerimizi geçirirdi. Şunda kılıp bir kıynaş koralı kişini hayran kaldırılan derecede sağlam durmuşundan mühim bir partisi aylandı. Bugünkü günde tenerket zallarına koyulgan yügeleş maçlarından muşunda karangu tarifi barlıkını bilendiniz. Möhterem anlayıcılar, bugünkü podcastımızı muşu yerde ahırlaştırmış. Bizge kulak bergeldikinler için köp rahmet. Yeni podcastımızda görüşürüz ki salamet bulgaysalar.

Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derin.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

vazoda kurumuş güllerini attı. Beraber çekilmiş hiç resminiz yok. Gözyaşlarımı bile sende bıraktım. Gözyaşım yok. Seninle geçirdiğim günlere baktım. Aslında kaybedilmiş bir an bile yok. Aşkın esrarını sende bıraktım.

Şun 2026-njy ýylyň iýul aýynyň 2-si penşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaryz. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerç ýyly gadan gyzyk dolkundan gün eferden dikkatiňde hödürleýäris. Gün eferden berilen goýuşymda aşgabat wagt bilen 7-den 7-jene çanak anten arkaly Türksat 3A'dan 10990 yıllıkların vertikal pelagatçadan kaytadan dinlapilersiniz. Hormat dinleyiciler, koyasımın bu kutanına Daşayut havalarını ve Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri adlı heptilik takbirinin gepeşimde dinlapilersiniz. Koyasımın bu kutan tayalan ve alp barayan parahat nuri, teknik işlerimiz asla yıkılmaz.

0: İli illeşer ilk ülene havarların gıytkaça madmolunen tanışılın. Amerika Birleşen Saatleri zirur bolman halatına İran'a karşı uruşu devam ettirmez. Asya'nın halk deputatları adanın ses güçlendiricilerden belmeğine kadgan etme hakkındaki kanun taslamatını kolladılar. Ukrayna'nın etmeleri Rusya'nın Kiev'e kuran hücumlarına adından 10 adamın ölününü haber veriyor. Venezuela'da yertiremesinde yoğulanların sani 2300'e kolladı. Adık yetmezçiliği olsa ağırlaşıyor. Hormat dinleyiciler, inni olsa şöbeli ki havarların doğal mazmunu sindik kadınlar yitirmekçi. Amerika Birleşen Saatleri zirur bolman halatında İran'a karşı uruşu devam ettirmez. Amerika Birleşen Saatleri'nin vice prezidenti Jay Vance, Prezident Donald Trump'ın açan kesgittiren maksat bolmasa İran'daki harbi operasyonları kaydeden başlatmak niyetinin yoktuğunu aytti. Vance, jurnalistlere, menin vaada berip bilecek tadım prezidentin zirur bolmasa harblarımızı yerine yivermeyecekti deyip belledi. Ol İran'ın yadır maksatnamasını kaydeden dikeltmeğe ya da sevda gemilerin nişanı almağı sinasmanın Washington'un strategiyatını ütkü çöktüğünü duydurdu. Vance, Doha'da devam eden gepeşkirin neticeliğini tasdikladı ve hükümetin yaşın yetti gepeşkiri ünsperiyanını belledi. Israr'ın halk deputatları adanın ses güçlendiricilerden berilmeğine kadar etmek hakkında kanun taslamasını kolladılar. Israr'ın metbuatının haber bermene göre Knesset Müslümanların alanı ses güçlendiriciler arkalı yayılma bermeğine kadının etmek hakkındaki kanun taslamasını tasdikladı. Israr'ın hayom gazeti çarşembe Knesset'in kanunun güdüçlüğünü meçidin qorxu deyip adlandırayan yağdayına karşı güçlendirme için kanun taslamasını tasdikladığını haber verdi. Yedivot Akhranot gazetinin haber Xabarına göre, kanun taslaması 100 ağdal parlamentte 50 sesden kollonu. Taslama 36 halk deputatı karşı ses verdi. Adanın ses güçlendiriciler arkalı belmeğinin kadını edilmeği, onun amali maksadını ardın ayrıyar. Siyave ol dine meçitlerde okulmayar, musulmanlara namaz vaatlarını haber veriyar. Ukrayna'nın resmileri Rusya'nın Kiev'e kuran hücumlarına adından 10 adamın yoğulanını haber veriyar. Prezident Vladimir Zelenski Moskvanın ulu hücumu tayarlanyanağı duydurmağına son, Rusya'nın Kiev'e raketa ve dron ile kuran hücumlarına adının 10 adam yoğullu ve onlarca adam yaralanlı. Rusya'nın korumak ministeri resmi Kiev'in rahat infrastrukturatına kuran terörsök hücumlarına cevap hükmününe Kiev'e ulu hücum başladığını beyan etti. Hücum Ukrayna'nın harbi güçlerinin balistik raketlerin payda tarap geliyenini duydurmağına başladı. Zelenski çarşembe Rusya'nın hücum kurma ihtimali sebeple Dublin'e kuran safarını tamamlaman yurduna dolanıp geldi. Venezuela'da yertremetine yoğulanan sani 2300 adama kuruludu. Adık yetmeçiliği olsa ağırlaşır. Venezuela'da 2300 adamın yoğulmağına sebep olan iki yertremetine bir hepte geçti. Gözden işlerine de rahatları halat etmek umutları ağırlayar. Betbahçılığa uçuranların köpsi adık yetmeçiliğinden ecir çeker. Venezuela'nın milli meciyetinin başı Jorge Rodriguez 13,000 adamın öyüsüz kalındığını aydı. Birleşe Millet'te kurumatının çaklamalarına göre 50,000 adamın direkli yeteneği aydılar. Halkarı Migratsiya kurumatının Venezuela'daki vekilhanasının yol açtı La Poggio yağday ören ağır deyip belledi. Bütün dünya adık maksatnaması çarşembe günü Venezuela'daki 500 milyon adamı 3 ayın devamını adıkla öpçün etmek için 50 milyon dolarlık kömeğin gerektiğini beyan etti. Göbekli Tepe UNESCO'nun sanonu gezilenen beri 8 yılın devamını 414 milyon seyahatçı kabul etti. Dünyanın en kadimi vaatxanası hükmünde tanılayan ve Türkiye'nin Gunurtu Gunnoğrundaki Şanlı Urfa vilayetine yerleşen Göbekli Tepe, UNESCO'nın bütün dünya miras sanığına koşulmağından beri geçen 8 yılın devamında 414 milyonu kovrak seyahatçını kabul etti. COVID-19 pandemiyası ve sevittiğin tebiği betbağcılıklar sebebi, mihmanların sanının vaatlarını ağdalanına karamadan resmi malumatlara göre 8 yılın devamında bu yere 4.409.590 adam barıp görüptür. Şanlıurfa'nın fiyatçılığı Östürme Kurumatının başı Mehmet Kamil Türkmen, UNESCO'nın Göbek Depe'ni ıkrar etmenin halkara fiyatçılarını çekmekte ve Tevit'in global avrani yukarıdırmakta mühüm ehmeti eğlenliğini aytti. Türkmen Göbek Depe 2018 yılı mert takminen 4.5 milyon adamın barıp görününü aytti. ve 2026 yılın birinci yarımında o hem hava şartlarının yaramadığına karamadan 320 min adamdan kograk tiyagatçının gelenini sözlerinin üstüne koştu.
1: Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde koyu verilişini haberleri dinleyersiniz.
0: İran tevtin hopsuzluğu Amerika Birleşen Saatlarının bu yerden çekilmeyle öpçün edilip bilinirdiydi. İran'ın daşayı sen misterinin ormasarı Kazım Garibabadi, tevtin hopsuzluğunun Amerika Birleşen Saatlarının çekilmeyi ve yurtların öz otuyarlığına hormat koyulmeyle öpçün edilip bilinecektiğini aydı. İran'ın daşayı sen misterinin ormasarı Kazım Garibabadi, ilk sosyal medya hatanın veren beyanatında, Amerika Birleşen Ştatlarının merkezi güçlerinin terk edilinin Bahreyn'in padide Manama şehrine geçilen harbi masrafına karşı reaksiya bildirdi. Garibabadi Bahreyn'le geçilen harbi masrafın partayla uçuyun kanunu ve hopsuzluk düzgününü yola koyup bilmeyecektiğini öne sürüp, Sivit'in hopsuzluğunu dine daşarkı koşulmaları belirtmek, Amerikan Sivit'ten çekilmeyi, yurtların öz otuyarlığına hormat koymak ve Amerikanın harbi sayıvanın aslında değerle tehde geosiyasi hakikatleri kabul etmek arkayı üpçün edip olur deyip belledi. Garibabadi Ormuz Boğazı'nın merkezi serkedilik tarafından değerle Tehran'ın dolanışının keskitlerin çarçıvasının çevrine keskitlerin bilinecektiğini beyan etti. CENTCOM dün Mısır'ın, İrdanya'nın, Kuveyt'in, Livan'ın, Oman'ın, Katar'ın, Saud Arabistan'ın, Suriye'nin, Birleşen Arap Emirlikleri'nin ve Yemen'in yukarı dereceli harbi resmilerinin katnaşmalarına Bahreyn'e sevdiklerinin hopsuzluk masrafını geçirenini haber verdi. Masrafta sevdikleri hopsuzluk yağdayının korunmak ulgamına hizmettaşın üstülmeğinin ve Ormuz Boğazı'nın tüvde gemilerinin hopsuz geçmeğini öpçün etmek için görülen çarelerin ağrı alınıp Masada çıkanlığı ayan edildi. Rusya'nın Kiev'e kuran hücumlarının neticesinde 10 adam yoğullu. Ukrayna'nın adatlı anlaşarak yağdaylar kulluğu hücumlarda adından 9 adamın ölümlüğünü ve 34 adamın yaralandığını məlum etdi. Prezident Vladimir Zelenski'nin Moskva'nın gengerinme hücumu Tayranyan avardakı düdürüsünden son, Penşenimi günü irden Rusya raketler ve uçurma soğuğa ulaşabilen Payat Kiev'e hücum kurdu. Ve ardından 9 adamın yoğulmağına ve 14 adamın yaralanmağına feyap bollu. Rusya'nın korumak ministeri Kiev'e karşı gengerinme hücum başladığını ve bunu Kiev rejiminin rayet infrastrukturatına kuran terörçülük hücumları cevap hükmünü amara aşırılığını beyan etti. Hücumlar Ukrayna'nın harbi hava güçlerinin balistik raketlerin payıda taraf geliyenek varada beren duyduruşuna son başladı. Zelenski'nin ödü çarşembe Dublin'e kuran saparını qıtqaltdı ve onun Rusya'nın hücumunun qolulap gelen vardaqı antau malumatlarına talgılandı. AFP xabarlar qulluğunun jurnalistleri Kiev'in merkezi ve Günnoğur bölüğüne onun qovraq partlamanın bolunduğunu ve yaşayıcıların sol sarına çağırırken kim öy hayvanları bilen metro stansiyalarına kaçıp atalığı tapmağa tiyinaşanlıklarını gördüklerini xabar verdiler. Ukrayna'nın adatından daşarı yağdaylar kulluğu hücumlarda adından 9 adamın ölümlüğünü ve 34 adamın yaralananını məlum etdi. Kiev'deki harbi dolanışın başı Timur Tkachenko Rusya'nın adada ilati ve yaşayış zaydalarını bilqatlayın nişana almaqda ayıpladı. Pakistan'da güçlü yağış sebeple olan vakalarda 2 adam yoğullu, 9 adam yaralanı. Yurtta aprel ayında da fil bedbaşılığından elce çekilipti. Pakistan'ın Pencap valiyatında güçlü yağış sebeple olan vakalarda 2 adam yoğullu, 9 adam yaralandı. Pencap 11-22'nin metbot vekili Faruk Ahmet, güçlü yağış sebeple divarların ve çöklerin hem de mahabat afişatının yıkılındığını aydı. Ahmet Atok şehrine divarın yıkılması sebeple 2 adamın ölümünü ve 3 adamın yaralananını haber verdi. Ol şeyle hem Parashahin bağ tevtinde bir cahin uçuğunun yıkılmağı teyip 3 adamın yaralananını, Kuşab tevtinde yıllarım çakmağı neticetinde bir adamın yaralananını beyan etti. Faruk Ahmet, Sargut Khada, Mahabat Afişat'ın yıkılmağı teyip bir adamın yaralananını, Şeyh Purada, ağaç uçuğunun yıkılmağı zararlı bir adamın yaralananını haber verdi. İlleşer Sıddaşayut haberlerini dinlediniz.

uğruna akı görüşünü hut şol yerde alıp bariyar. Dillerin bir mengdeş digine karşı durmak bilen birlikte özara aragatnaşık dilinin zerurluğunu hem öňe sürýär.

İril İllişer Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkmençani dinleyerdiniz. TRT'nin Türkmen diline koyuyorsunuz. Bu da üçün kusura bakma aydınlığından yerine devam ettiriyoruz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.